0: keseceksin yani. Kimi? Onları.
1: Onlar kim?
0: Ateistleri. Allah'a inanmıyorlar. Yani inanmıyorlar Allah'a, kitaba inanmıyorlar yani.
2: Hayvan abi onlar, insan değil.
1: Nasıl ya? İnsan abi, bildiğimiz insan. Nasıl hayvan oluyor?
2: Öyle insan olmaz abi. Yani bizim gibi insanlar değil onlar.
3: Onlar hep senin canı cehenneme.
1: Neden baba?
3: Öyle Allah'a inanmayan... Yani canı cehenneme.
2: Allah belalarını versin. Yakaladığım yere tek tek onları şırıngayla kanalarım onlardan.
1: Nasıl şırıngayla kanalırsın yani?
2: Taktım mı arkadan çıkar.
1: Baba.
2: Ya ben şimdi baba abi. Ateş işte. Allah peygamber inanmıyor işte.
1: Tamam inanmıyor ama bir şey anlatmaz mıyız ona yani? Anlatalım. Gidelim İslam'ı anlatalım ona.
2: Abi işte verelim. Onlar da gırtlakla kessinler. İşte canlı canlı böyle.
1: Ama insan değil mi onlar?
2: İnsan değiller abi.
4: Onlar cahil insanlar.
1: Nasıl yani cahil?
4: Gavurlar. Ya ne bileyim mi baba, onlar dümenci insanlar, yalancı insanlar.
1: Nasıl
4: bizim,
1: ya?
4: Evet, ateist ne demek?
5: Şerefsiz bir insandır, şimdi yalan söylemeyelim.
1: Neden şerefsiz?
5: Çünkü Allah'a inanmayan insan insan değildir. Hayvandır, hayvan da olamaz zaten. Hayvan da Allah'a inanan bir insandır. Beyinleri yok yani.
6: And it is because of the same principle of tawhid that the Prophet sallallahu alayhi ve sellem has been commanded to do jihad. Jihad is a means and not a goal in and of itself. It is a means to establish tawhid on the land. أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. I have been commanded to fight the people until they testify لا إله إلا الله. So the whole reason why Allah subhanahu wa ta'ala has created us and sent the prophets and revealed the books and differentiated us based upon this principle and allowed for jihad is the basis and is the principle of tawheed. The life and property of a mushrik holds no value in the state of jihad. Notice I said in the state of jihad, not at all times and places. The life and property of a mushrik becomes halal while in a state of jihad. The Prophet ﷺ said, and we quoted the hadith before, I have been commanded to fight the people until they say La ilaha illallah. And when they say La ilaha illallah, he went on, when they say La ilaha illallah,